0: çalışma rekor kırdı. Hükümetin Almanya'da yarı zamanlı çalışma rekor kırdı. Hükümetin enerji politikasına iklim protestosu.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 27 Mayıs Çarşamba. Radio Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Her 3 çalışandan biri artık tam zamanlı çalışmıyor. Sebepler yapısal değişimden aile yükümlülüklerine kadar uzanıyor. Almanya'da yarı zamanlı çalışma oranı yükselmeye devam ediyor. Almanya İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Teilzeit çalışanların oranı %32 ile yeni bir zirveye ulaştı. Böylece ülkede neredeyse her 3 çalışandan biri artık tam zamanlı çalışmıyor. Artışın 3 temel nedeni öne çıkıyor. Birincisi hizmet sektörünün büyümesi. Sağlık, bakım ve eğitim gibi geleneksel olarak yüksek Teilzeit oranına sahip sektörler hızla genişliyor. Buna karşılık sanayide istihdam azalıyor. İkincisi aile sorumlulukları. Kadınların yarısından fazlası Teilzeit çalışıyor. Küçük çocuğu olan annelerde oran %66'nın üzerinde. Erkeklerde Teilzeit çalışanların oranı düşük olsa da son yıllarda en hızlı artış bu grupta görülüyor. Yaşlanma ve kademeli emeklilik. 65 yaş civarındaki çalışanların yarısından fazlası emekliliğe geçişi yumuşatmak için çalışma saatini azaltıyor. Almanya'nın Hamm kentinde çevre örgütleri ve iklim aktivistleri hükümetin planladığı yeni doğalgaz santrallerine karşı geniş çaplı protestolar düzenlemeye hazırlanıyor. Greenpeace, Bund, Fridays for Future ve Ende Gelende gibi kuruluşların katıldığı eylemler kapsamında iklim kampı kurulurken 30 Mayıs Cumartesi günü büyük bir gösteri yapılacak. Aktivistler hükümetin yenilenebilir enerji yerine doğalgaz yatırımlarını artırdığını ve bunun iklim krizini derinleştirdiğini savunuyor. Protestoculara göre hükümetin ülke genelinde planladığı yeni gaz santralleri ülkeyi fosil yakıtlara daha bağımlı hale getirecek. İklim aktivistleri ayrıca doğalgazın yalnızca çevreyi değil, küresel çatışmaları da körüklediğini belirtiyor. Aktivist Fran Leitner doğalgazın geçiş enerjisi olarak sunulmasına rağmen üretim ve taşınma sürecinde ortaya çıkan metan gazının karbondioksite göre çok daha zararlı olduğunu ifade etti. Göstericiler Avrupa'nın ABD'den planladığı büyük enerji ithalatının da uluslararası gerilimleri artıracağını savunuyor. Özellikle petrol ve gaz kaynakları üzerindeki küresel rekabetin savaşları tetiklediğine dikkat çekiliyor. Cumartesi günü binlerce kişinin katılması beklenen gösterinin sonunda aktivistler fosil yakıtlara karşı sembolik bir mesaj vermek amacıyla dünyanın en büyük insan şeklindeki rüzgar türbinini oluşturmayı planlıyor. Neoliberal Hayek Gesellschaft Düşünce Kuruluşu'nun toplantısı AfD'ye yakın isimlerin etkisi ve radikal söylemler nedeniyle tartışma yarattı. Almanya'daki Hayek Gesellschaft'ın 2026 toplantısı bugüne kadarki en yüksek katılımla gerçekleşti. Ancak etkinlik aşırı sağa yakın figürlerin varlığı ve radikal ekonomik söylemler nedeniyle yoğun eleştiri topladı. Etkinlikte AfD yöneticileri, eski CDU üyeleri ve sağ popülist çevrelerden birçok isim yer aldı. Konuşmalarda sosyal devletin zayıflatılması, devlet müdahalesinin reddi ve güçlü olanın ayakta kalması gibi piyasa görüşleri öne çıktı. Bazı konuşmacılar pandemi önlemlerini devletin asli günahı olarak nitelendirirken kürtaj karşıtı aktivistler ve komplo teorisyenleri de sahnede alkış aldı. Tartışma yaratan bir diğer konu ise hükümetin önemli ekonomi danışmanlarından Veronica Grimm'in etkinlikte ödül alması ve konuşma yapması oldu. Grimm'in devlet müdahalesine karşı uyarıları ve Asya'da daha az trafik kuralı gibi örnekleri tepki topladı. Göçmen ve Alman çocuklarının birlikte spor yapması gerektiğini söylemesi ise salonda protestolara yol açtı. Etkinlik Münster'de Keinen Meter der Nazis ittifakının protestolarına sahne oldu. Otel yönetimi gelecekte benzer etkinlikleri daha sıkı değerlendireceklerini açıkladı. Uzmanlar Hayek Gesellschaft'ın uzun süredir AfD'nin kuruluşunda ve sağ popülist ağların oluşumunda rol oynadığını belirtiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'de düzenlediği miting öncesinde Cumhuriyet Meydanı'na girmek isteyen yurttaşlara polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Meydan çevresi polis bariyerleriyle kapatılırken bölgeye çok sayıda TOMA ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi. İzmir Valiliği'nin mitingin Gündoğdu meydanında yapılmasını istemesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi programını değiştirmedi. Polis müdahalesinin ardından Özgür Özel ve beraberindeki kalabalık sloganlar eşliğinde Gündoğdu meydanına yürüdü. Mitingde konuşan Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını iptal kararına ve parti genel merkezine yönelik polis müdahalesine sert tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin fiilen kapatıldığını savunan Özel, yaşananların yalnızca parti içi bir mesele olmadığını ifade etti. Öte yandan yerel yönetimlere yönelik operasyonlar, kayyım uygulamaları, seçilmiş siyasetçiler ve gazetecilere yönelik tutuklamalarla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesi kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Muhalefet çevreleri iktidarın siyaset alanını daraltmaya çalıştığını savunurken, ekonomik kriz ve ağır yaşam koşulları altında bulunan toplumun baskılar karşısında geri adım atmadığı belirtiliyor. İzmir'de polis engelliğine rağmen bir araya gelen on binlerce insan da bu itirazın büyüdüğünü gösterdi. Özel konuşmasının sonunda hükümete yüklenerek millete barikat sökmez ifadelerini kullandı. Gösteriye katılan kalabalık ise sık sık direne direne kazanacağız sloganları attı. Gazze Medya Ofisi 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan anlaşmaya rağmen İsrail'in 3000'den fazla ihlal gerçekleştirdiğini, saldırılarda 910 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini ve insani yardımların büyük oranda engellendiğini açıkladı. Evrensel'in haberine göre İsrail ordusunun ateşkesten beri süren saldırıları sonucu Gazze şeridinde 910 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 2747 kişinin de yaralandığı vurgulandı. Bu süre zarfında Gazze şeridine insani yardım yüklü 135 bin tır yerine 49 bin tırın ulaştığı bilgisinin yer aldığı açıklamada ayrıca ateşkesten bu yana tedavi için 17 bin yerine Gazze'den sadece 5 bin hastanın ayrılabildiğine işaret edildi. İsrail 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Seyir halindeki Mercedes'ten kuru sıkı tabancayla ateş açılması polis operasyonuna yol açtı. Kassel'de bir düğün konvoyunda yer alan Mercedes'ten havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine polis geniş çaplı arama yaptı. Hollandische Platz yakınlarında durdurulan aracın bagajında kuru sıkı tabanca ve mühimmat bulundu. Sürücü ve yolcu kimin ateş ettiği belirlenemediği için geçici olarak gözaltına alındı. Kentte düğün konvoylarında silah sıkılması daha önce de polis müdahalelerine neden olmuştu. Haberde ayrıca Türkiye'deki düğün konvoyu geleneğinin tarihsel kökenine değiniliyor. Yüksek ses, konvoy hatta havaya ateş açma gibi uygulamaların toplumsal duyuru ve statü göstergesi olarak uzun yıllardır sürdüğü, bu geleneklerin 1960'lardan itibaren Almanya'ya da taşındığı belirtiliyor. İtfaiye dar sokaklarda parkın acil müdahaleleri nasıl engellediğini gösterdi. Kirch Dietmold ve Fazenen Hof'ta dar sokaklarda uygulanan park yasakları tepki çekerken itfaiye acil araçların geçişi için 3 metre gerektiğini vurguladı. Ayna gazetesinin haberine göre Ordnungsamt'a Bernd Kessler vatandaşların hiçbir şey bilmiyorduk tepkisini doğru bulmadığını, sorunun çoğunlukla alışkanlık ve rahatlık kaynaklı olduğunu söyledi. Kessler'a göre araçlar giderek büyüyor, şehirdeki araç sayısı da artıyor. Kassel'de şu anda 1000 kişi başına 374 araç düşüyor. Ordnungsamt artan araç sayısı ve dar sokaklar nedeniyle vatandaşların daha sorumlu park etmesi gerektiğini açıkladı. Belediye çözüm olarak mahalle otoparkları ve sakinleştirilmiş bölgeler gibi modelleri değerlendiriyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Bu sabah sensiz uyandım. Ağladım tek başıma. Ellerim bomboş kalktım. Olmuyor eksik bir yanım. Kabusa mı daldım? Yalana mı inandım? Bu sabah sensiz uyandım. Sebepsiz gözyaşımdan ellerime aktın. Anladım sendin bir yanım. Perdeleri

0: Almanya'da yarı zamanlı çalışma rekor kırdı. Hükümetin enerji politikasına iklim protestosu.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 27 Mayıs Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Her 3 çalışandan biri artık tam zamanlı çalışmıyor. Sebepler yapısal değişimden aile yükümlülüklerine kadar uzanıyor. Almanya'da yarı zamanlı çalışma oranı yükselmeye devam ediyor. Almanya İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Teilzeit çalışanların oranı %32 ile yeni bir zirveye ulaştı. Böylece ülkede neredeyse her 3 çalışandan biri artık tam zamanlı çalışmıyor. Artışın 3 temel nedeni öne çıkıyor. Birincisi hizmet sektörünün büyümesi. Sağlık, bakım ve eğitim gibi geleneksel olarak yüksek Teilzeit oranına sahip sektörler hızla genişliyor. Buna karşılık sanayide istihdam azalıyor. İkincisi aile sorumlulukları. Kadınların yarısından fazlası Teilzeit çalışıyor. Küçük çocuğu olan annelerde oran %66'nın üzerinde. Erkeklerde Teilzeit çalışanların oranı düşük olsa da son yıllarda en hızlı artış bu grupta görülüyor. Yaşlanma ve kademeli emeklilik. 65 yaş civarındaki çalışanların yarısından fazlası emekliliğe geçişi yumuşatmak için çalışma saatini azaltıyor. Almanya'nın Hamm kentinde çevre örgütleri ve iklim aktivistleri hükümetin planladığı yeni doğalgaz santrallerine karşı geniş çaplı protestolar düzenlemeye hazırlanıyor. Greenpeace, Bund, Fridays for Future ve Ende Gelende gibi kuruluşların katıldığı eylemler kapsamında iklim kampı kurulurken 30 Mayıs Cumartesi günü büyük bir gösteri yapılacak. Aktivistler hükümetin yenilenebilir enerji yerine doğalgaz yatırımlarını artırdığını ve bunun iklim krizini derinleştirdiğini savunuyor. Protestoculara göre hükümetin ülke genelinde planladığı yeni gaz santralleri ülkeyi fosil yakıtlara daha bağımlı hale getirecek. İklim aktivistleri ayrıca doğalgazın yalnızca çevreyi değil, küresel çatışmaları da körüklediğini belirtiyor. Aktivist Fran Leitner doğalgazın geçiş enerjisi olarak sunulmasına rağmen üretim ve taşınma sürecinde ortaya çıkan metan gazının karbondioksite göre çok daha zararlı olduğunu ifade etti. Göstericiler Avrupa'nın ABD'den planladığı büyük enerji ithalatının da uluslararası gerilimleri artıracağını savunuyor. Özellikle petrol ve gaz kaynakları üzerindeki küresel rekabetin savaşları tetiklediğine dikkat çekiliyor. Cumartesi günü binlerce kişinin katılması beklenen gösterinin sonunda aktivistler fosil yakıtlara karşı sembolik bir mesaj vermek amacıyla dünyanın en büyük insan şeklindeki rüzgar türbinini oluşturmayı planlıyor. Neoliberal Hayek Gesellschaft düşünce kuruluşunun toplantısı AfD'ye yakın isimlerin etkisi ve radikal söylemler nedeniyle tartışma yarattı. Almanya'daki Hayek Gesellschaft'ın 2026 toplantısı bugüne kadarki en yüksek katılımla gerçekleşti. Ancak etkinlik aşırı sağa yakın figürlerin varlığı ve radikal ekonomik söylemler nedeniyle yoğun eleştiri topladı. Etkinlikte AfD yöneticileri, eski CDU üyeleri ve sağ popülist çevrelerden birçok isim yer aldı. Konuşmalarda sosyal devletin zayıflatılması, devlet müdahalesinin reddi ve güçlü olanın ayakta kalması gibi piyasa görüşleri öne çıktı. Bazı konuşmacılar pandemi önlemlerini devletin asli günahı olarak nitelendirirken kürtaj karşıtı aktivistler ve komplo teorisyenleri de sahnede alkış aldı. Tartışma yaratan bir diğer konu ise hükümetin önemli ekonomi danışmanlarından Veronica Grimm'in etkinlikte ödül alması ve konuşma yapması oldu. Grimm'in devlet müdahalesine karşı uyarıları ve Asya'da daha az trafik kuralı gibi örnekleri tepki topladı. Göçmen ve Alman çocuklarının birlikte spor yapması gerektiğini söylemesi ise salonda protestolara yol açtı. Etkinlik Münster'de Keinen Meter den Nazis ittifakının protestolarına sahne oldu. Otel yönetimi gelecekte benzer etkinlikleri daha sıkı değerlendireceklerini açıkladı. Uzmanlar Hayek Gesellschaft'ın uzun süredir AfD'nin kuruluşunda ve sağ popülist ağların oluşumunda rol oynadığını belirtiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'de düzenlediği miting öncesinde Cumhuriyet Meydanı'na girmek isteyen yurttaşlara polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Meydan çevresi polis bariyerleriyle kapatılırken bölgeye çok sayıda TOMA ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi. İzmir Valiliği'nin mitingin Gündoğdu meydanında yapılmasını istemesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi programını değiştirmedi. Polis müdahalesinin ardından Özgür Özel ve beraberindeki kalabalık sloganlar eşliğinde Gündoğdu meydanına yürüdü. Mitingde konuşan Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını iptal kararına ve parti genel merkezine yönelik polis müdahalesine sert tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin fiilen kapatıldığını savunan Özel, yaşananların yalnızca parti içi bir mesele olmadığını ifade etti. Öte yandan yerel yönetimlere yönelik operasyonlar, kayyım uygulamaları, seçilmiş siyasetçiler ve gazetecilere yönelik tutuklamalarla Cumhuriyet Partisi Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesi kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Muhalefet çevreleri iktidarın siyaset alanını daraltmaya çalıştığını savunurken, ekonomik kriz ve ağır yaşam koşulları altında bulunan toplumun baskılar karşısında geri adım atmadığı belirtiliyor. İzmir'de polis engellerine rağmen bir araya gelen on binlerce insan da bu itirazın büyüdüğünü gösterdi. Özel konuşmasının sonunda hükümete yüklenerek millete barikat sökmez ifadelerini kullandı. Gösteriye katılan kalabalık ise sık sık direne direne kazanacağız sloganları attı. Gazze Medya Ofisi 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan anlaşmaya rağmen İsrail'in 3000'den fazla ihlal gerçekleştirdiğini, saldırılarda 910 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini ve insani yardımların büyük oranda engellendiğini açıkladı. Evrensel'in haberine göre İsrail ordusunun ateşkesten beri süren saldırıları sonucu Gazze şeridinde 910 Filistinli'nin yaşamını yitirdiği, 2747 kişinin de yaralandığı vurgulandı. Bu süre zarfında Gazze şeridine insani yardım yüklü 135 bin tır yerine 49 bin tırın ulaştığı bilgisinin yer aldığı açıklamada ayrıca ateşkesten bu yana tedavi için 17 bin yerine Gazze'den sadece 5 bin hastanın ayrılabildiğine işaret edildi. İsrail 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Seyir halindeki Mercedes'ten kuru sıkı tabancayla ateş açılması polis operasyonuna yol açtı. Kassel'de bir düğün konvoyunda yer alan Mercedes'ten havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine polis geniş çaplı arama yaptı. Hollandische Platz yakınlarında durdurulan aracın bagajında kuru sıkı tabanca ve mühimmat bulundu. Sürücü ve yolcu kimin ateş ettiği belirlenemediği için geçici olarak gözaltına alındı. Kentte düğün konvoylarında silah sıkılması daha önce de polis müdahalelerine neden olmuştu. Haberde ayrıca Türkiye'deki düğün konvoyu geleneğinin tarihsel kökenine değiniliyor. Yüksek ses, konvoy hatta havaya ateş açma gibi uygulamaların toplumsal duyuru ve statü göstergesi olarak uzun yıllardır sürdüğü, bu geleneklerin 1960'lardan itibaren Almanya'ya da taşındığı belirtiliyor. İtfaiye dar sokaklarda parkın acil müdahaleleri nasıl engellediğini gösterdi. Kirchdiltmold ve Fasenenhof'ta dar sokaklarda uygulanan park yasakları tepki çekerken itfaiye acil araçların geçişi için 3 metre gerektiğini vurguladı. Kaynağı gazetesinin haberine göre Ordnungsamt'a Bernd Kessler vatandaşların hiçbir şey bilmiyorduk tepkisini doğru bulmadığını, sorunun çoğunlukla alışkanlık ve rahatlık kaynaklı olduğunu söyledi. Kessler'a göre araçlar giderek büyüyor, şehirdeki araç sayısı da artıyor. Kassel'de şu anda 1000 kişi başına 374 araç düşüyor. Ordnungsamt artan araç sayısı ve dar sokaklar nedeniyle vatandaşların daha sorumlu park etmesi gerektiğini açıkladı. Belediye çözüm olarak mahalle otoparkları ve sakinleştirilmiş bölgeler gibi modelleri değerlendiriyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Infomagazin programını dinlediniz.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Gece için sana çok teşekkür ederim. En azından nerede nasıl mutlu olduğumu bana gösterdiğin için.
1: Çekmem oldu mu? Şeker yok.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

105.8 MHz üzerinden Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel dinliyorsunuz. Radyo Kassel 105.8 57 80 65.

Dünyadaki olaylar Radyo Kassel'in haberleriyle başlayıp bitmiyor. Sürekli haber veremediğimiz için radyo yayınlarında yer veremediğimiz ve günün diğer haberlerini sizler için hazırladığımız internet sayfasından okuyabilirsiniz. www.radyokassel.de

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.